0: Hepsi demek.
1: Abla abla.
2: Bebacı.
1: Abla abla.
0: Hepsi o bir vibes.
2: Zaten.
1: Efendisi.